Bakın elin kıyıda baklonum bir yot baklon imiş od barotkay redin kıyı i kapuyu kıyı sigo başı par.

Bakın elin kıyıda baklonum bir yot baklon imitiyod barotkay redin kıyı kapuyu kıyı sigo başı par.